0: Aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbek.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

çiçekler içinde geçiyor önümden, sirenler içinde, ah eller üstünde

cigara içerken yahut çoplanırken rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan sazı kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar.

İçeride çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzam sakalı çatlam sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzam sakalı çatlam.

yanında hüzünle gülüyordu. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış adı Bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye,

sürgün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fuhlsmitteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fuhlsmitteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Merhaba. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

dışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik, bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner, büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek,

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg'un Halk Radyosu'ndan güneşli bir Hamburg sabahından şahane bir hafta başlangıcı olsun dileğimizle yayınımıza başlıyoruz. Saatleriniz 9'u 1 dakika geçerken kulaklarınızda aynı zamanda gözlerinize de hitap ediyoruz. Nasıl mı derseniz sosyal medya hesaplarımızdan ve Radyo Merhaba TV'den canlı canlı bizleri izleyebilirsiniz. Hamburg'un güzel insanları hepinize günaydın ve internet üstünden bizi dinleyen bütün dostlar. Merhaba Hamburg başladı. Kerim ve Kazım mikrofonlarda. 9.58'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Sizler bu süre içinde bizlere 0177 977 27 72 üstünden sesli yazılı mesaj atabilirsiniz. Kerim günaydın, hayırlı haftalar dilerim.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit dem Kazım zusammen und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir wie jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und irgendwas Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 erhalten werden. Wird es doch eine wunderbare Sendung, lieber Kazım.
0: Peki. Herkesin düşleri gerçek olsun dileğimizle yayınımızı başlatıyoruz. Feridun Düşal söylüyor. Düşler Sokağı. Az sonra buradayız. Bir günaydını yazar mısınız bize? Hadi bekliyoruz. Günaydın.

0: kaldırmayın, gelin yanımıza. Günaydın İstanbul. Günaydın İstanbul. Sıtkı Bey, İyi yayınlar dilerim demiş, ben yatıyorum diyor. Tabii gece var diyesinde olup da şu an uykuya gidecek olanlar, sizlere de iyi uykular dileriz. Hafta başlangıcınız inşallah güzel olmuştur diyelim. Sevgili dostlar, mesajlarınız geliyor, birazdan hepsini okuyacağız ama şöyle baktığımızda dışarıda, stüdyomuzun dışında günlük güneşlik bir Hamburg havası var. Dün ne olduğunu anlamadığımız bir havayı yaşadık pazar gününde. Bir yağmur yağdı, arada bir güneşi görüyormuş gibi yaparken ardından bir tekrar yağmur geldi. Şöyle bir bakmak istiyorum, bugün havamız nasıl olacak acaba diye merak edenler, efendim bugün havamız gayet hoş. 20 derecelik bir Hamburg sıcaklığı bizlerle birlikte olacak gün içinde ve bulutlu, ara ara güneşi göreceğimiz bir günü yaşayacağız. Onun dışında diyeceksiniz ki ya hiç mi güneş gelmeyecek? Tabii ki gelecek. Yarından itibaren hafif hafif ısınacak olan Hamburg havasında yarın güneşi göreceğiz. 24 dereceye kadar yükselecek olan hava sıcaklığımız çarşamba gününden itibaren, aman Allah'ım, yaz günü geldi, yaz günü geldi diye bahsedecek bizlerden ve 30 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Bu güzel hafta başlangıcı hepimize güzel mi güzel geçsin dileğimizle. Hoş geldiniz.
1: Ja, wenn wir uns das Wetter anschauen, dann ist es auf jeden Fall auch ein wirklich sehr schönes Sommerwetter, genauso wie wir uns das vorstellen. Mit rund heute 21 Grad wird es heute wechselnd bewölkt, wenig Sonne und etwas windig. Aber dazu dann halt auch kein Regen zu sehen, auch kein Wind zu sehen. Also sehr angenehm. Morgen hingegen haben wir dann 24 Grad, keine Regenwahrscheinlichkeit, ebenfalls wechselnd bewölkt, aber auch wenig Sonne. Übermorgen hingegen haben wir dann ganze 33 Grad, also es geht wieder bergauf, beziehungsweise für den einen oder anderen ist das nicht bergauf, für den einen oder anderen ist es einfach nur Schwitzen, verständlicherweise. Ab 30 Grad finde ich es auch immer nicht so angenehm, zumindest jetzt hier in Deutschland nicht angenehm. Am Donnerstag haben wir dann ganze 35 Grad, aber dafür tatsächlich auch hier und da zwischendurch leichter Regen und etwas Wind. Am Freitag kühlt es dann wieder ab auf 26 Grad und am Samstag und Sonntag haben wir dann ganze wirklich 24 bis 26 Grad und das, da kann man sich nichts anderes wünschen, lieber Kasim.
0: Evet.
1: Also besser geht's eigentlich nicht mit bis 27 Grad.
0: Kerimciğim, bir bakıyorum Perşembe günü çok sıcak olacak, 35 dereceleri hissedeceğiz ama 35 dereceyi hissettiğimiz anda bulut da var. %80 yağış oranı gösteriyor. Ama tabii ki yağış nasıl olacak? Yani böyle şiddetli bir yağış değil de arada böyle o sıcaklığın hızını kesecek bir yağış olacak diye düşünüyorum. Şöyle yapıyoruz. Kısa bir şarkı arasına gidiyoruz. Şarkı arasından sonra sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Bakalım kimler Kerim'e ya da bana günaydın ya da ikimize birden günaydın demiş. Biz sizin hepinize birden günaydın diyerek şarkı arasına gidiyoruz. Ardından burada olacağız.
1: Jetzt haben wir uns das Wetter angesehen. Allerdings, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht, ob ihr arbeiten seid, ob ihr im Urlaub seid oder ob ihr einfach zu Hause chillt. Also die 0177-977-2772 steht für euch zur Verfügung. Und jetzt eine ganz kurze Musikpause und danach schauen wir uns die WhatsApp-Nachrichten an. Denn Kasim, da sehe ich auch schon wirklich viele, viele Zahlen gerade an Nachrichten reinkommen. Deswegen lass uns das direkt doch gleich alles mal durchgehen.
0: Peki, şöyle yapacağız. Tek tek mesajlarınızı okumaya çalışacağız ama okunmayan mesajlar için de ya benim mesajım niye okunmadı demeyin. Siz bize günaydın diyorsunuz. Hadi bakalım.

0: Evet, geldik, sizlerle birlikteyiz. Tide Radyo'da burası. Şimdi şöyle bir Almanya'dan, neresi demişler, bir Almanya'nın Sivas'ından. Almanya'nın Sivas'ı mı var ya? Zollingen Almanya'nın Sivas'ıymış efendim. Biz bilmiyorduk, öğrendik. Keyifli ve kesintisiz yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. İsmini hemen şöyle bakayım. Arif Dalkılıç. Çok teşekkür ederiz efendim. Almanya'nın Sivas'ı. Sivas'ta ne kadar çok var değil mi Kerim? Sivas'ın abi, içinde o kadar vardır, Sivaslı evet. Yok. Bak bunlara emin ol.
1: Vardır.
0: Yok
1: vardır.
0: Vallahi yok. Ya yemin ediyorum inanmıyorsun. Sivas'ın içinde mesela İstanbul'daki kadar ya da Almanya'daki kadar şey yok. Sivaslı yok. Nüfusu yok o kadar. Ama bir sorsan herkes Sivas aşığı.
1: Öyle.
0: Güzel ama. Ben mesela, kardeşim.
1: Yani ben mesela Yozgatlıyım. Çayıralanlı.
0: En son ne zaman gittin Çayıralan'a?
1: Geçen sene.
0: Geçen sene gittin. Ömründe kaç defa gittin Çayıralan'a?
1: Ben her sene Türkiye'ye gidince giderim.
0: Ha, memleketime hastayım diyorsun.
1: Benim tabii. Memleketime hastayım abi. Daha güzel bir yok. Hayır, mesela, bir şey yoktur.
0: Ben geçen bir Yozgatlı arkadaşla konuşuyordum. Dedi ha. Abi tatile gideceğim dedi. Nereye gideceksin tatile dedim. Antalya. Sen Yozgatlısın. Önce Yozgat. Yok abi dedi. Orada bir şey yok ki dedi.
1: Şimdi sen bana
0: ne, yani
1: şey,
0: ne,
1: şey mi demek istiyorsun?
0: Bilmiyorum ben yani. Sen. Ya benle yani niye
1: sen
0: tartışıyorsun?
1: Sen İzmirlisin.
0: Ben.
1: Sen mesela İzmirlisin.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Her sene İzmir'e tamam. Giderim kardeşim.
1: Sen her sene İzmir'e gider. Başka bir şehre gitmiyor musun sen?
0: Giderim ama o benim için ikinci plandadır.
1: Benim de her zaman birinci planda.
0: Geçen yok, Trump çağırdı New York'a gel dedi. Yok dedim bundan sonra işim olmaz seninle dedim. Teklifini reddettim. Trump.
1: İşte beni de işte ama ya zaten beni de Trump çağırsa ben de gitmem.
0: Ne gideceğim?
1: Ben hayır gitmem adamın ya.
0: Çünkü adam söz veriyor yapmıyor. Belki. Hayır söz hayır, veriyor bize belki, yapmıyor. Çağırır, mesela
1: hayır
0: uçakları hayır, vereceğim dedi gene vazgeçmiş.
1: Yok ama ona çok takılma.
0: Takılırım.
1: Almanya'ya da aynısını yapıyor. Bir gün diyor ki tamam çalışırız. İkinci gün diyor ki yok. Sizler işte abi, insanlara güzel işte neydi geçen sefer bir tane olay çıktı ortaya. Yok Avrupa'ya da verdi ya vergi. İşte yok.
0: Abi normal bir adam değil. Onun psikolojisi bozuk. Efendim. Bak konuyu nereye getireceğim? Beni dinle. Adamın psikolojisi bozuk. Bavyera'da bile Bavyera eyaletinde Almanya'da psikolojik rahatsızlıklar yılın ilk 6 ayında en üste çıkmış. Bak psikolojik yani toplumun dünyadaki bütün herkesin psikolojisi bozuldu. Neden? Çünkü herkes yalan bir dünyada yaşıyor. Yalan dünya derken bu internet alemi için söylüyorum. Arkadaş bir bakıyorsun herkes çok güzel, herkes çok mutlu, herkes istediğini yapabiliyor. Fotoğraflara bakıyorsun işte müthiş yerlerden fotoğraflar atılıyor. Tatile gidiyor adam tatilden fotoğraflar atıyor. Ha diyeceksin abi sen hiç fotoğraf... Ben de atıyorum ama yani kardeşim atılan bir fotoğrafa bakıyorsun, yaşadığı hayata bakıyorsun, alakası yok diyorsun. Ondan sonra da psikolojik rahatsızlıklar Almanya'da Bavyera eyaletinde en yüksek seviyedeymiş. Mesela solunum hastalıkları gerileme yapmış. Sebep? Çünkü korona denen bir hastalık vardı. O gittikten sonra solunum hastalıkları geriye düşüş yaptı. Onun yerine psikolojik rahatsızlıklar başladı. Sebebi ne? Çünkü gidemiyoruz abi. Instagram'da görüyoruz. Twitter'da devamlı görüyoruz. Kerim'i bir izliyorum hayır, Instagram'da. Müthiş bir hayat yaşıyor. Ben niye yaşayamıyorum diyorum. Ondan sonra benim de psikolojim bozuluyor.
1: Senin psikolojin bozulmaması lazım. Çünkü senin arkanda bir Kerim Üstünler var.
0: İşte bu. İstediğin
1: zaman bana sadece haber uçuracaksın. Ben de seni ne yapmak istiyorsan
0: tamam.
1: Götürürüm. Yaptırırız. Ama şimdi şu da bir gerçek. Yani tamamen bozulması bence normal. Çünkü dünyanın nereye gideceğini hiç kimse artık bilemiyor.
0: Kestiremiyor değil mi?
1: Her sabah kalktığımızda işte bugün acaba ne olacak? Bugün Trump ne konuşacak? Yani çünkü ben bunu geçen sefer bir haberciye de dinledim. Kadın diyor ki her sabah kalkınca önce Trump acaba ne yazdı dedi diye bir bakıyorum. Hani var mı yine bir şey? Oldu mu? Yani işte bir sabah kalkıyorsun İran'la anlaşmış. Bir sabah kalkıyorsun yok
0: İran'la. Şimdi mesela savaşı durdurdum dedi az önce.
1: Şu an yine savaşı durduracağım diyor. İşte öbür gün yine başlatacağım diyor. Yani bu adam hani
0: akıl sağlığı yerinde değil ya. Oksun söyle gitsin.
1: Mesela Putin Adam 4 senedir ya bir şey diyor mu? Yok geri çekeceğim, yok geri yapacağım, geri çekeceğim, geri yapacağım. Adam 4 senedir savaşın içinde. Bari orada insan olarak biliyor. Tamam bu savaş bitene kadar bakalım olacak. Öbür türlü İran'la bir anlaştık, bir anlaşamadık, bir anlaştık, bir anlaşamadık. Ondan sonra bizim Almanya devleti de işte koyuyor vergileri bizim benzinciye, affedersin. çıktı. Ondan sonra ne oluyor? Ne oluyor? İnsanların psikolojisi bozuluyor. Benim de yani şu an benim bozulmaz ama hani başkalarının bozuluyor. Normal. Evet. Sanki size, yani sence normal değil mi?
0: Bu resim geldi bir tane. Bu nasıl bir içecek abi? Millet tabii Türkiye'de tatilde olanlar bizi kıskandırmak için resimler atıyorlar. Bu ne? Buzlu bir içecek bu değil mi? Vişne suyunu buzlamışlar mı? Ne yapmışlar? Böyle, ya da böyle düt suyu mudur? Nedir? Böyle bu güzel güzel.
1: Çilek suyu gibi benziyor da.
0: Evet evet. Tatilin en güzel.
1: Karpuz da olabilir.
0: Evet. Karpuz olabilir. Doğru söylüyorsun.
1: O zaman karpuzu buzdolabına kaldırmışlar. Şu anda içiyorlar.
0: Buzlandırmışlar. Çok güzel. Tatilin keyfini çıkarın efendim. Nasıl olsa buraya geldiğiniz zaman bol bol çalışacaksınız. Evet. Şimdi Hasan Karademir abimiz ne demiş? Sivaslılarla ilgili bir şey söylemiş o da. Bak WhatsApp'ta ne demiş, dur bakayım, okuyamıyorum da öbür gözlüğü takmam. Solüngen'in eniştesi olduğum için konuşabilirim diyor. Sivaslılar. Solüngen'de o kadar yokmuş bak. Peki teşekkür ederiz ona da. İyi tatiller dileriz. Kerim sen kısaca bir özetle, çok kısa özetle bir şarkı arası yapalım, ondan sonra tekrar dönelim. Ama senden bir şey rica edeceğim. Şimdi bize ilk mesaj atan dinleyicimiz şarkı isteği istiyoruz efendim. Bir tane şarkı isteyin bizden, onu çalalım. Çünkü bugün listede iki tane boşluk var. İki şarkı isteyebilirsiniz. Şarkı çaldıktan sonra gelecek olan şarkıları sıralayacağız. Ve güzel güzel devam edeceğiz. Ve az sonra bize mesaj atan bir dinleyicimizi nereye göndereceğiz? Nereye göndereceğiz? Selda Bağcan konserine göndereceğiz. Aa. Evet. Canlı yayına bağlanırsa
1: abi, sen de işini biliyorsun.
0: Evet. Yani. Selda Bağcan'ı dinleteceğiz onlara.
1: Kazım abi ne yapayım ben seni biliyor musun yarın? Evet. Yarın işten sonra vaktin var mı?
0: Evet. Her zaman.
1: Seni yarın dondurmaya mı?
0: Yok yarın vaktim yok. Yarın salı sallanır.
1: Yok ne alaka ya? Biraz vaktini aç o zaman. Yarın ben seni dondurma yemeğe götürecek.
0: Peki. Tamam söz.
1: Peki. Yarın seni Erkan abin Leon Türz Es Cafe'nin güzel seni dondurma yemeğe götüreceğim.
0: Aa bak
1: Erkan
0: geldi.
1: Erkan abi belki bizi davet eder dermişim. Yok.
0: Erkan abin dinlemiyor ki seni. Allah Allah.
1: Dinliyor tabii.
0: Vişneymiş Kerim o gelen.
1: Vişneli karlı sirup.
0: Evet.
1: Allah Allah.
0: Vişne. Denizli'nin güzel.
1: Meşhur içeceği.
0: Denizli'nin meşhur içeceğiymiş. 3 haftadır medya kullanmıyorum. Bak diyor kafam rahat demiş Esat abi. Tamam ne güzel. Sosyal medyadan keşke ayrı kala. Biz işimiz gereği mecburuz yani. Bakmak evet. Zorundayız.
1: Evet. Tamam Kazım Avazi.
0: Hadi bakalım.
1: Şey, biraz çevireyim. Psychische Störungen waren erstmals jetzt ist die Nachricht weggegangen Kazım.
0: Jetzt sind gitti mi?
1: Jetzt ist die Nachricht ich weggegangen Kazım gerade.
0: Evet al bakalım.
1: Es ist jetzt die psychischen Störungen haben tatsächlich das erste Mal in der ersten Hälfte des Jahres andere Krankheiten im DAK Bayern veröffentlichten Daten tatsächlich überholt. Alle anderen Krankheiten. Also, es war erstmals in den Gesundheitsberichten, die Arbeitnehmer in Bayern im ersten Halbjahr erhielten die häufigste Ursache. Nach den von der DRK Bayern veröffentlichten Daten standen Depression, Angstzustände und Anpassungsstörungen erstmals seit der Aktualisierung der diagnostischen Klassifikation im Jahr 2022 ganz oben auf der Liste. Und das ist echt sehr interessant. Andererseits wurde bei Atemwegserkrankungen ein Rückgang um ca. 25% verzeichnet, der in den Vorjahren an erster Stelle stand. Nach Angaben des WRC Bayern sanken die Tage mit Husten, Halsschmerzen und kältebedingten Abwesenheiten von etwa 190 Tagen auf rund 142 Tage pro 100 Mitarbeiter. Und das, darüber haben wir gerade mit Kasim auch lange gesprochen. Was erwartet man dann bei dieser Weltlage, bei dieser Politiklage, bei dieser allgemeinen Weltlage, wo man nicht weiß, was morgen passiert? Jeden Tag steht man auf mit einer neuen Sache. ich sag mal, Kasim, gestern sind wir aufgestanden mit dem Anschlag aufs CSD in Berlin. Damit sind wir gestern aufgestanden. Und da ist nicht wichtig, was für eine Veranstaltung in Berlin veranstaltet wurde, ob das der CSD ist oder ob es eine Demo gegen die Rechten ist oder auch gegen die Linken. Es geht dabei darum, dass Menschen zu Schaden kommen. Und dabei ist egal, was das für Menschen sind, ob das andere Menschen sind, ob das normale Menschen sind, so wie das gerne mal manche bezeichnen, obwohl das alles eigentlich nur Menschen sind. Ne? Wir sind alle gleichermaßen Menschen, sehen einfach nur anders aus. All das führt bei Menschen zu Unsicherheit. Und allein, dass ein Trump an der Macht ist und ich sag mal, jeden Tag andere Entscheidungen trifft, auch das führt zu Unsicherheit hier auch in Deutschland. Aber auch die wirtschaftliche Lage. Menschen können sich weniger leisten, als sie es vielleicht vor 5 bis 8 Jahren konnten. Auch das sind Punkte, die zu Unsicherheit führen. Und all diese Sachen führen dazu, dass wir uns irgendwie unwohl fühlen und auf einmal anfangen, über gewisse Sachen sich Gedanken zu machen und dementsprechend fangen auch direkt die Angstzustände an oder auch Depressionen an und oder auch diese Anpassungsstörungen, sich anzupassen an die Weltlage. All das sind schwierige Situationen für viele Menschen da draußen. Und das führt natürlich dazu, dass diese psychischen Störungen bei den Arbeitnehmern in Bayern die häufigste Ursache waren für Krankmeldungen. Und das kann auch in den nächsten Monaten bzw. Jahren stärker noch rangehen, wenn diese Weltlage sich nicht verändert. Denn egal wo man hingeht, zahlt man mehr, egal wo man hingeht, spricht man jetzt über andere Themen. Das Thema Krieg wurde wahrscheinlich in den letzten 10 bis 20 Jahren nie so oft angesprochen wie jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren. Sei es der Ukraine-Krieg, sei es der Iran-USA-Krieg. Das sind alles Kriege, über die wir vor 5 Jahren, wobei der Ukraine-Krieg schon, aber der Iran-Krieg, da haben wir vor 5 Jahren gar nicht dran gedacht. Oder vor 6 bis 7 Jahren haben wir an gar keinen Krieg gedacht. Da dachten wir, wir leben jetzt im Jahr 2026, da sind Kriege von uns fern. Nein, die Kriege sind nah an uns dran und näher als wir denken, lieber Kasim. So ist das Leben. Wir können daran leider nichts, erstmal persönlich wir Menschen nichts dran ändern. Wir hoffen natürlich nur das Beste und hoffen einfach, dass diese Kriege ein Ende finden und wir uns wir wieder nach vorne blicken können und uns nicht mehr mit anderen Krankheiten, mit Kriegen, mit schlechten wirtschaftlichen Situationen beschäftigen müssen, sondern vielleicht auf eine friedliche Welt, auf eine glückliche Welt blicken können und uns damit eine gute Laune wieder schieben können oder eine gute Laune wieder herziehen können. Jetzt eine Musikpause von Can Demir, Gel Dedim Geldi. Und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben. Und wir sehen auch schon wieder zahlreiche Nachrichten. Aber wir können die gar nicht mehr alle heute durchgehen. Es freut uns wirklich, dass ihr mit uns so interagiert. Aber jetzt mal die Musikpause von Can Demir, die ich aber gar nicht hören kann, Kasim. Aber so ist das Leben.
0: Sen dinleyemeyeceksin ama biz Can Demir'i buradan dinleyicilerimize ulaştıracağız. Az sonra buradayız. Geliyoruz efendim, ayrılmayın. Tide Radyo burası. Hamburg'un halk radyosu. Evet, bu güzel şarkıdan sonra buradayız.

0: Peki, güzel bir şarkıdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. TİDE Radyo burası. Gelen mesajlara bakıyoruz. Tabii ki biz de üzülüyoruz sizin kadar. Evet, haklısınız. Almanya'da yaşadığının farkında olmayan bazıları Almanya'nın huzurunu kaçırmaya çalışıyorlar. Katılıyorum bu dediklerinize. Ama işte burada emniyet güçlerine çok iş düşüyor. Bunları daha önceden sezgilemesi gerekiyor. Özellikle toplumun bulunduğu yerlerde güvenlik biraz daha yüksek olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ya kazım düştümdü.
0: Peki şimdi Kerim, şöyle bir baktığımızda haber kanallarında işte Almanya'da doğalgaz piyasası kışın bayağı bir sorun yaşayacağımızı gösteriyor. Zaten geçtiğimiz gün gördüm, dizel 2 euro 50 senti geçmişti. Acayip bir yükselişte. Onun dışında tabii ki kış ayı geldiğinde doğal gaz piyasası kışın nasıl olacak? Bunu zaman gösterecek. Hem fiyatları yükseltecekler hem de problem yaşayacakmışız gibi görünüyor bu sene.
1: Der Druck, der durch den anhaltenden Krieg mit dem Iran auf den Energiemärkten entsteht, hat die Erdgaspreise dieses Mal stark in die Höhe getrieben. Die Unterbrechung der Flüssig-Erdgaslieferungen aus dem Nahen Osten kurz vor der Erwärmungszeit bringt hohe Preissteigerungen bei neuen Erdgasverträgen mit sich. Experten geben an, dass bei anhaltenden aktuellen Bedingungen das Risiko von Versorgungsengpässen in den Wintermonaten nicht außer Acht gelassen werden kann.
0: Peki, Berlin'den günaydın demiş Maruf Parlak. Berlin'e de günaydın olsun efendim. Hayırlı işler dileriz. Selcan Çınar, günaydın. Güzel bir hafta olsun hepimize demiş. Teşekkür ederiz. Hepimize gerçekten güzel bir hafta, moralli bir hafta, sağlıklı, trafiğin ve iş yerindeki olasılık kötü olacak her şey bizden uzak olsun. Mutlu olacağımız bir haftamız olsun dileğimizde. Kısa bir şarkı arasına gidiyoruz. Ondan sonra veda için buraya geleceğiz.
1: Okay, Kerstin, dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und gerne uns schreiben, aber ich eine ganz, ganz kurze Musikpause, Kerstin, weil wir haben keine Zeit mehr.
2: So, okay.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ben Küçük Yıldan Makbule Yılmaz. Takipteyim Arif Güven.
5: Selam Arif abi. Seni Viyana'dan takip ediyorum.
6: Selam Arif. Umman Maskat'tan takiptesin.
7: Arif Bey, Nevşehir'den dinliyorum sizi. Sabah sabah gülme krizine girdim.

0: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor. Arif Bey, fotoğrafa lütfen.
1: Arif Güven Showtime.
2: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, başlıyor.
4: Geç. Ben mi, sen mi, muhtemelen sen. Bayanlar, baylanlar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka da biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Evet abi. Beni soracak olursanız malumunuz, biliyorsunuz ben burada kendi kendime konuşuyorum abi. Benim durum şu: sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım. Kimsenin de bir şey sorduğu yok zaten, evet abi. Dur oğlum dur. Sloganlardan birisini bulalım. Ne diyoruz? Olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Umarız kurban olduklarım bugün boyunca da sizlerle birlikte olur. Tıpkı bir ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi abi. Evet abi. Malum, memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor. Elbette kendimize penceremizden bakarak bugün de kulaklarınıza getireceğiz. Ama şu teşekkürname kısmını böyle bir çıkartmakta fayda var. Ne diyelim, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum canı gönülden çok çok teşekkürler. Evet abi. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandınız. Babacım ne kadar güzel bir günde o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız olsun, geç olsun, güç olmasın. Evet abi. Sonra bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emeklilere, oğlum Arif Güven bak seni dinliyoruz diyen ev hanımlarına, herkese Allah kolaylık versin. Özellikle açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara bu sıcakta, onlara daha çok kolaylık versin. Ve tabii ki de canım kardeşim, kocaman bir alkış elbette klavye kahramanı arkadaşlarımıza, sağ olsunlar, var olsunlar. Yine acayip keyifli mesajlarımız var. Bakacağız. Başka yalakalık yapmadığım biri kaldı mı abicim? Evet abi. Yavrum, patronlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Tabii canım. Valla bana bu kadar para vermeselerdi siz benden, ben de sizden mahrum kalacaktım abicim. Dolayısıyla patronlarıma da çok çok teşekkürler. Valla. Şimdi sevgili dinleyenler, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Birazdan böyle bir yoklama yapalım. Neredeyiz, kimlerleyiz, nereden selamlarımız var, onlara bakalım. Ve artık 1-2-3 tıp diyelim ve yolculuğu başlatalım. Canım kardeşim, duydun, bugün de Arif Güven Showtime elbette radyonuzda.
5: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
6: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum, ben de buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: patlatacaklar. Sevgili dinleyenler, malumunuz bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah diyoruz. Şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. Öncelikle biliyorsunuz faal bir şekilde kullandığımız elbette böyle bir WhatsApp numaramız var. 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55. Son racıma. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Arif Güven Showtime. Facebook, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür misali. Öyle bir adres aldık zamanında, öyle duruyor. Ama takip etmek isteyen arkadaşlar varsa Facebook'ta Arif Güven Showtime. Twitter @arifgüven. Bakalım mesajlar. Konuş abi, yeter ki sen konuş. Yettik gari, konuşuruz canım kardeşim. Ne enteresan bir şey değil mi? Hakikaten söylüyorum ya. Bak, konuşarak para kazanıyor olmak çok değişik bir duygu. Düşün. Her gün binlerce kadın bir dünya cümle kuruyor bedava abi. Benimki de bedava. Buyurun, nereyle başlayalım? Canım kardeşim, Adana ile başlayalım. Adana burada. Yaz bizi yoklamaya. Eyvallah çiçeğim. Adıyaman'dan selamımız var. Silifke'ye selam olsun. Afyonkarahisar burada. Samsun burada. Canım kardeşim. Antakya'mız burada. Erzincan burada. Konya burada. Eskişehir'den selamlar abi. Reis bugün de yaz yoklamaya. Ordu, Ünye. Kurban olduğum İnegöl'e selam olsun. Yalova burada. Elbistan'dan selamlar abi. Canım ciğerim. Neresi? Mardin. Nazilli'ye selam olsun. Bolu'dan mesajımız var. Karaman'dan selamlar patron. Canım kardeşim, bir de fotoğraf yollamış. Çok çok teşekkür ediyorum. Karaman'a selam olsun. Tokat burada, yaz yoklamaya. Bilecik. Eyvallah, kurban olduğum. Çanakkale, Biga. Balıkesir, Bandırma. Neresi burası? Erol. Kapadokya'dan selamlar patron. Seyir halinde, seninle birlikteyiz. Uşak'tan selamlar. Antalya burada. Vay be. Buyurun. Merhabalar. Fatsa'dan selamlar. Abi Tuncay. Eyvallah canım kardeşim benim. Sen olursun, biz olmaz mıyız? Eyvallah ya. Hakikaten söylüyorum. Çok çok teşekkürler gençler. Ne bu? Video mu var? Tıkla bakayım. Çiçeğim ya. Hakikaten söylüyorum. Acayip keyifli böyle bir video yollanmış. Almanya'dan selamlar. Köpeklerin fotoğraflarını, videolarını yollamışlar. Selamlar. Londra'ya selam olsun. Konca bizlerle birlikte. Hadi bakalım, herkesi davet ettik. Tüm tayfa davetli. Düğün davetiyesi mi? Bergama'dan selamlar. Selamlar canım kardeşim. Dilara ve Erdi. Evleniyorlarmış. Bir ömür boyu mutlu olsun. Davetiye yollamışlar. Merhabalar. Aygül Hanım burada. İyi yayınlar diliyorum. Dün yeğenim doğdu. Biraz geç toparlanacağız sanırım. Güzel enerjin ve dinleyicilerinden baranımız için dua gönderir misiniz? Evet, ay kurban olur. Bir de fotoğrafını yollamış ya. Dün doğmuş da. Baran için evet abicim. Der ki dinleyicilerden böyle bir dua alalım. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bir hayatı olsun inşallah. Bu nedir? Abi selamlar. İnegöl'den Mustafa. Canım dilerim. Hoş geldin. Buyurun. Oo, kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Al beni de yoklamaya. Şükran'ım, kurban oldum. Hoş geldin. Merhabalar. Bornova'dan selamlar. Serpil'im. Çok çok teşekkürler. Abi merhabalar. İyi günler. Ünye'den bütün esnaflara bol kazançlar. Hayırlı işler. Edo yollamış. Teşekkürler. Bütün esnaflarımıza. Evet, hayırlı işler olsun. Canım ciğerim, Nevzat'ım, kurban olduğum ya. Vallahi söylüyorum, helal olsun haberiyle birlikte gelmiş. Kral, iyi yayınlar diliyorum. 139 Nevzat kardeşim, yoklamayı alır mısınız? Ne demek ya? Belçika'ya selam olsun. Merhaba. Abi selamlar. Selam. Keşan'dan Ahmet. Ahmet'im, kurban olduğum. Çok çok teşekkürler. Merhabalar, Eskişehir'den. Ben Özlem. Özlem'im, teşekkür ediyorum. Fotoğraflar yollanmış. Dur bakayım. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. İlk defa mesaj yolluyorum. 43-22 telefon numarasının son 4 rakamı. Bu ne? Dur bakayım. Merhabalar. Adana'dan Eda. Eda'cığım, selam olsun Adana'ya. Arif Güven Showtime. Selamlar. Bu ne? Dur bakayım. Abi aleyküm selam. Trabzon Beşikdüzü'nden, Çay Bahçesi'nden Komutan Mustafa Danadı. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi söylüyorum ya. Bu ne? Dur bakayım. Buyur. Gel abi. Çilek var demişler ya. Şu anda çilek topluyorlar. Ay kurbanları, fotoğraf da yollamışlar. Mustafa'cığım, canım kardeşim, İnegöl'e selam olsun. Vallahi gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Yavrum birazdan buradayız. Olabiliyorsa sakın bir yere ayrılma.
1: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
2: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
3: Arif Güven, Show'da.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Löburgaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Büşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.

0: Arif abi sırf senin için abi Lüleburgaz'a yük çıkardım. Şu anda Lüleburgaz'da seni dinlemekteyim.
1: İyi yayınlar abi, ben Uğur. Edirne Uzunköprü Çavuşlu köyünden seni takipteyiz.
2: Selam Arif, Çayırova'dan takipteyiz.
3: Arif Başkan, Lüleburgaz'dan Bora ben takipteyiz abi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Seni dinliyorum ve galiba otobüsü kaçıracağım. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar.
5: Arif Güven, Mapa Ahşap'tayız. Seni Çorum'dan dinliyoruz.
6: Selam Arif abi. İnegöl'den takipteyiz.
7: Arif oğlum, ben Nazilli'den Süper Babaanne. Seni severek, gülerek dinliyorum. Günüme neşe katıyorsun çocuğum. Allah razı olsun. Nazilli'den

0: beyler. Radyonuzun sesini biraz daha yüksel.
1: Buradayız burada.
0: Arif Güven yayında.
1: Aç yolu yetik gari canım kardeşim. Ver alkışı yapıştır. Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Canı gönülden çok çok teşekkürler. Canım kardeşim, memlekette ne oluyor ne bitiyor? Buyurun abi, hakikaten söylüyorum, her şey çok pahalı. Kapadokya'dan böyle bir haberimiz var. Ki hani balon fiyatlarının çok pahalı olduğunu biliyordum. Fakat şimdi şöyle bir şey olmuş. Kapadokya'da balon biniş fiyatları 200 euroya çıkmış yavrum. 200 euro. Bir de fotoğraf falan çekiliyorsunuz ya mesela, hani bilmeseniz bile fotoğraf çekiyorsunuz. Yerli turistler için 10 TL fotoğraf çekimi yapılmaya da izin verilmiş. Yakında gezmeye giderken hakikaten Kapadokya'ya gittiğimizde ayak bastı parası alırlarsa şaşırmayın ya. Ne oluyor? Ne bitiyor başka? Şöyle bir bakalım. Bu nedir yavrum? Pet shoplar, evet. Pet shoplar. Sevgili dinleyenler, kasaplar odasına bağlanmış. Pet shop, kasaplar odası. Hayırdır? Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren pet shopların kasaplar odasına bağlandığını açıklamış. Evet abi. Abinin açıklamaları da var. Birazdan bakarız. Gözümle ne alakası? Hakikaten söylüyorum yani. Kasaplar toplumun malumunuz, et ihtiyacını karşılayan sektörün temsilcileri. Artık bundan sonra kuş mu keseceksiniz, kedi mi keseceksiniz, ne yapacaksınız? Yani? Bir de şöyle bir haber var. Pet shopların kasaplar odasına bağlanmasından sonra konuşan federasyon başkanı Osman Yardımcı demiş ki, bence pet shoplarda evet canlı hayvan satışı yapılmalıdır. Ya herhalde ya şimdi yakında böyle bir durum olduğuna göre pet shoplarda kurbanlık falan da satılacak gibi geliyor bana. Yani tabii ki bir ayak almaz, pet shoplarda canlı tavuk satışı başlar abi. Bu nedir? Buyurun. Kadınlardan Ankara Melike Hatun Camii imamı Halil Konakçı'ya sert tepki, haddinizi bilin. Çünkü bu arkadaşın tuhaf tuhaf açıklamaları vardı. Bu arkadaş böyle bir video paylaştı sosyal medyada. Bak dedi ki, bak dedi, sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Ki neden bahsediyor? Kadınlarımızın bir tık böyle bir hani etek giymesinden bahsediyor. Bu yobaz. İmama kadınlardan sert tepki. Birazdan bakarız dediğimiz haberlerden biri bu. Bu nedir? Hollywood filmlerini aratmayan hırsızlık planı. Antalya'da müstakil bir evdeki para kasasına hedef alan 4 hırsızın eve girmek için gösterdikleri çaba Hollywood filmleri sahnesini aratmadı. Bekçi köpeği güvenlik kamerasını alarmda saf dışı bırakmışlar. Eve girmeyi başaran hırsızlar para dolu kasaya ulaştıklarında ise kasanın boş olduğunu anlayınca bakarız. Nevzat'ımın yolladığı bir haber vardı. Dur bakayım, neydi o? Karganın euro hırsızlığı gülümsetti. Antalya Serik ilçesinde bir otelin sahilinde karga turistlerin çantasından euro çalmış abi. Hırsız karga. Malumunuz kargaya hırsız diyebiliyoruz. Herkese hırsız diyemiyoruz. Dolayısıyla da bu hırsız kelimesini kullanamadığımız için kargaya rahat rahat söyleyelim abi. Hırsız karga. Karganın para çalma anı cep telefonu kaydedildi. İstanbul'da böyle vardı biliyorsunuz değil mi? ATM'den para çalıyordu karga. Başka bir karga da bir evin bahçesinde, nerede, balkonda mıydı? Musakka çalmıştı. Evet abi. Anlatırız. Sevgili dinleyenler, işte bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Malumunuz olabildiğince relax, gerekçesini şöyle söyleyelim. Saate bakıyoruz, bir o kadar da zamanımız var. Şimdilik olabiliyorsa sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
2: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
3: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
4: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
5: Arif Güven, Showtime.
6: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
7: Selamünaleyküm Arif abi. Giresun Göralı'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
8: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
9: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
10: Selam. Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşçakalın.
5: Arif

0: oluyor ne bitiyor memlekette? Hangi haberle başlayalım canım kardeşim? Bir dünya haberimiz var. Buyurunuz. Şu haberi bir bakalım. Hakikaten enteresan. Çünkü çünkü pet shoplar, yavrum kasaplar odasına bağlanmış ya. Ne alaka diyorsun ya? Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren pet shopların kasaplar odasına bağlandığını açıkladı.
1: Allah Allah.
0: Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, yeni sistemde pet shoplar kasaplar odasına bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuracak diyor. Pet shop açacaksan kasaplar odasına başvuruda bulunuyorsun. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunlardan sorumluyuz diyor. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirilmiş ya. Pet shopları toparlamak da iyi geldi. Bu ne, dur bakayım. Ve der ki, pet shoplarda kedi köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizen Yardımcı, zaten internetten hayvan satışlarının önüne geçilemiyor. Pet shoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek diye. Böyle ömrümde gördüğüm en mantıklı açıklamayı yapmış. Evet abi. Bu ne? Pet shopların kasaplar odasına bağlanmasından sonra konuşan federasyon başkanı Osman Yardımcı, bence pet shoplarda canlı hayvan satışı yapılmalıdır açıklamasında da bulunmuş. Dedik oldu, pet shoplarda kurban satışı da olsun ya. Artık neye şaşırabilirim diye düşünüyorum. Canım kardeşim, düşünmeden başka şaşıracağım bir haber zaten önüme geliyor. Buyurun şuna bir bakalım. Hollywood filmlerini aratmayan hırsızlık planı. Antalya'daki müstakil bir evdeki para kasasını hedef alan 4 hırsızın eve girebilmek için gösterdikleri çaba Hollywood filmleri sahnelerini aratmadı. Bekçi köpeği, güvenlik kamerasını, alarmı, saf dışı bıraktılar. Fakat gel gör ki evde abi kasaya giriyorlar. Kasa bomboş yavrum. Haber bu. Bundan yaklaşık 2 ay önce Kepez ilçesi Ermenek mahallesindeki müstakil bir eve girebilmek için günlerdir keşif yapmışlar. İçerideki para kasası için hazırlık yapmışlar, planlar yapmışlar. Ve akşam 22 sıralarında eve gelen maskeli 4 şahıs ilk olarak evin bahçesindeki bekçi köpeği ucundan ip bulunan böyle demir çubukla yakalamışlar. Bu amaçlarını ilk etapta gerçekleştiren hırsızlar güvenlik kameralarını iptal etmişler. Oy oy. Şu kargo olayına bakalım biz ya. Nevzat'ım yollamıştı. Nerede? Buyurun. Bildiğin plajdaki turistlerin çantasından euro çalan bir karganın haberi var abi. Memleketin hayvanı bile, tövbe yarabbi ya. Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin sahilinde karga turistlerin çantasından euro çaldı. Karganın para çalma anları telefona kaydedildi. Antalya'nın turizm merkezi Belek'te turistlerin bulunduğu masaya gelen karga bir kadının çantasından yavrum gagasıyla 100 euroyu çalmış gitmiş ya. İyi para. Habere göre daha sonra kaçmak üzereyken para sahibi son anda karganın ağzından 100 lirayı almayı başardı. O anlar cep telefonuna kaydedildi. Vay be. Bu ne yavrum, bir dünya haberimiz var. Dur bakayım, bir haber daha yollandı. Buyurun. Canım kardeşim, şaşırdık mı? Şaşırmadık. Çünkü Gümüşhane'de bakınız 300 yıllık tarihi köprü ortadan kaybolmuş ya. Koca köprü. Gümüşhane'nin Arslanca köyü Belehor Deresi üzerinde bulunan 300 yıllık tarihi kemer köprü yavrum ortadan kayboldu. Sadece bir ayağının birkaç parça taşı kalmış. Köprünün ilk olarak taşan dere nedeniyle yıkıldığı tahmin edilmiş. Sonra bakmışlar, demişler ki yo hayır, bu bildiğin çalınmış. Ara başlıklara bakıyorum. Derler ki köprü pazartesi günü yerindeydi. Ama bugün yok. Köprünün sadece bir ayağının kaldığı kalıntı kalmış. Soruşturma başlatılmış. Ya bir şey söyleyeyim ya. Artık hakikaten bir sabah bir uyanacağız. Yavrum bir sabah bir uyanacağız. Bakacağız. Aa, hepimiz denizde yüzüyoruz. Diyeceğiz ki ne oldu derken Anadolu coğrafyasını altımızdan çaldıklarının haberini okuyacağız. Yani. Bir de şimdi anladığım kadarıyla eskiden çalıyorduk. Şimdi yavrum bütün yutuyoruz yani. Oo hoş. Buyurun. Diyoruz ya, memlekete girince havasından suyundan mı oluyor? İrlandalı turist çalmış ve yutmuştu. 40 bin euroluk pırlanta yüzük canım kardeşim. kolonoskopi ile çıkartıldı. Dur birazdan bu habere bakarız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizden haberler, haberler, haberler.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım. Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
2: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
3: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
4: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Selam Arif. Ben Pendik'ten Hatime. Takipteyiz.
1: Arif abi, Erzincan'dan pazarlamacıyım ben. Ölümüne takipteyiz seni.
2: Selam Arif. Manavgat'tan takipteyiz. Virüs gibisin. Senin yüzünden gazla frenin yerini karıştırıyor.
3: Abi sabahları işe giderken her zaman seni dinliyorum. Kardeşimi bekliyorum ya arabanın içinde. Onun geç gelmesi için dua ediyorum. Valla her derde devasın abi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Keşan'dan dinlemedeyiz. Seni seviyoruz.
5: Abi Erzincan'da askerim. İyi ki Erzincan'da böyle bir radyo var yani. Yoksa geçmez.
6: Arif Güven. Gebze'den selamlar.
3: Söyle.
7: Arif Güven'da.
3: Arif Güven, Darıca'dan seni dinliyoruz. Oğlumla birlikte. Hem evcilik oynuyoruz hem seni dinliyoruz. Sevgiler.

kaldırabildiğin kadar eğlence. Malumunuz Arif Güven Showtime radyonuzda. Bakalım. Metropol Araştırması kurucusu ve yöneticisi Özer Sercan. Yavrum şöyle söyleyelim, haber şudur. Geçim zorlaştı diyenlerin oranı %73'e ulaşmış. Sosyal medya hesabından Türkiye'nin nabzı araştırmasına dair sonuçları paylaşmış. Ve der ki araştırma sonuçları şu. Artık hakikaten hani geçim çok zor diyenlerin oranı %73 seviyesinde. Katılımcılara son bir yıl içerisinde sizin ve ailenizin geçim şartları, refah düzeyi ne yönde diye böyle bir soru sorulmuş. Katılımcıların %9.9'u iyileşti yanıtını verirken %72.6'sı kötüleşti demiş maalesef. %17.2'si değişmedi. %0.3'ü fikrim yok, cevabım yok demiş. Yani şu fikri olmayan arkadaşlar hakikaten bayılıyorum ben yani. Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna göre de canım kardeşim bunun da cevabı verilmiş. Bu neydi? Dur bakayım, bir haber vardı ya. Sıcak, çok daha sıcak. Bazı yerde sağanak yağmur durumları var. Ha dur, haberi buldum. Sakarya'da gençler yolu paylaşamadığı için kavga mı ettiler abi? Evet. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre yolu paylaşamayan iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Nedir hikaye? Adapazarı'nın en işlek yerlerinden olan Çark Caddesi'nde iddiaya göre yolu paylaşamayan HS ile YU arasında tartışma çıktı. Bu arada bir şey söyleyeyim, yolu paylaşamadı derken hani bu arkadaşlar araç sürücüsü değil. Bir

0: tepe kaldırımda yürüyorlar, yolu paylaşamıyorlar. Yani tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında Y yanında bulunan bıçakla HS'yi yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi... Abi yolu paylaşamıyoruz, yolu. Bir hakikaten yolu paylaşamıyoruz. Hani durum şu, bazen hani böyle karşıdan biri gelir, sen sağa yaparsın, o da aynı anda sen de sağa yaparsın, sola dersin, o da aynı anda sola döner ya. Böyle, bu sebepten dolayı kavga çıkmış işte yani. Oğlum güzel şeyler olmuyor mu? Var tabii. Bak, engelli komşuya engel olan asansör yıkıldı, mahalleli halay çekti. İstanbul Büyükçekmece'de 7 katlı binanın en üst katında oturan Güven Yıldız, evine ulaşabilmek için binanın dışından asansör yaptırmıştı. Fakat asansör engelli rampasına kapattığı için de giriş kattaki engelli komşusu Müjdat Acıman mağdur olmuştu. Acıman Almanya'ya dönmek zorunda kalmıştı. O asansörün belediye tarafından yıkıldığını gören mahalleli evin önünde toplanıp halay çekmişler. Tamam, en nihayetinde doğru karar verilmiş yani. Oy. Buyurun, bu da çok güzel ya. Buna da bakalım bir. Makam odasında ilginç misafir. Bursa'nın merkez Osman Gazi ilçesinde belediye başkanı Mustafa Düzdar'ın makam odasına girip yazıcının üzerine yuva yaparak yumurtlayan kumrular ziyaretçilerin ve belediye personelinin ilgi odağı haline geldi. Ne güzel. Böyle güzel haberler okuyalım istiyoruz ama yok abi, bak, tehlikeye bile aldırış etmediler, çekirdek çitlediler. Nedir hikaye? Edirne'de bomba salınan şüpheli karton kutu boş çıktı. İyi, güzel. Fakat çevrede bulunan bir grup gencin rahat tavırları, çekirdek yiyerek şüpheli karton kutunun etrafında dolaşmaları... Polis ekipleri Atatürk Anıtı çevresinde güvenlik şeridi çekiyor. Yayaların bölgeden geçmesine izin verilmiyor. Bu sırada olay yerinde bulunan meraklı vatandaşlar ellerindeki cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Bir grup gencin rahat tavırları ve çekirdek çitleyerek olayı izlemeleri... Ne güzelmiş ya. Var, bir dünya haber var. Canım kardeşim, malum sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. Programı ortaladıktan sonra sizden gelen mesajlarla günün konusuna da devam ediyoruz. İşte günün konusunu cepte hazır birazdan vereceğiz. Olabiliyorsa şimdilik canım ciğerim hiçbir yere ayrılmaz. Sebep Arif Güven Showtime, malumunuz hala radyonuzda.
1: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Zülfugazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Fırhaniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Elvacı'dan, otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif, seni dinlerken toprak kuşları gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi, ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Sebep Arif Güven Show'ta.
1: Arif Güven yayında.
0: Buradayız. Ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Şu habere bir bakalım yavrum. İrlandalı turist çalmış ve yutmuştu 40 bin dolarlık pırlanta yüzük. Canım kardeşim, kolonoskopi yoluyla çıkartıldı. Müşteri gibi girdiği kuyumcuda bir pırlanta yüzük çaldı ve yuttu. Belirlenen İrlandalı turist. İrlandalı turist deyince de hep şu İstanbul'daki İrlandalı turist aklıma geliyor. Vallahi söylüyorum ya. Adam durdu dinlendi bizim ahaliyi dövdü abi. Velhasıl müşteri gibi girdiği kuyumcuda bir pırlanta yüzük çaldı ve yuttu. Belirlenen İrlandalı turist mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doğal yollardan çıkması için saatler süren bekleyişin ardından... Tabii canım. 40 bin dolar değerindeki yüzük canım ciğerim kolonoskopi ile çıkartıldı ve kuyumcuya teslim edildi. İşletme sahibi yüzüğü satın almak isteyenler olduğunu, talepler karşısında şaşkında döndüğünü de söylüyor. Demişler ki o yüzüğü istiyoruz biz. Akıllara durgunluk veren olay Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanmış. Tatil için Marmaris'e gelen Kamberk diye bir arkadaş 54 yaşında velhasıl kuyumcuya gidiyor. 40 bin dolar değerindeki pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlıyor. El çabukluğuyla pırlantayı cebine atarak iş yerinden ayrılmaya çalıştı. Güvenlik kameralarından pırlantanın Kamberk tarafından çalındığı belirlenince duruma hani polis dahil oluyor. Ekiplerin geldiğini fark eden Kamberk cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalıştı. Kamberk suçlamayı ilk başta inkar etmiş. Çekilen ultrason sonuçlarında yüzüğün kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Kuyumcuların önünden geçerken aklıma hep eşim geliyor demiş. Dur bakalım, hayat hikayesi şuymuş arkadaşın. Demiş ki 12 yıldır Marmaris'te bir hafta süreliyle tatile geliyorum. İrlanda'da 7 yıl önce iş kazası geçirdiğim için malumen emekli oldum. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören eşimi İrlanda'da trafik kazasına kaybettim. Eşimin göle düşen araçtan cesedi günler sonra çıkartıldı. Eşimin cesedi çıkartıldığında parmağındaki pırlanta yüzüğü yoktu. Ve tüm aramalara rağmen de bulunamadı. Pırlanta saplantım buradan geliyor. Kuyumcuların önünden geçerken aklıma hep eşim geliyor. Bu nedenle vitrinlere bakmadan geçemiyorum. Özellikle kratı yüksek olan pırlantalara istem dışı ilgi duyuyorum. Pırlanta gördüğümde eşimin siması gözümün önüne geliyor diyerek anlatmış abi. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsaf artık. Hakikaten söylüyorum. Yani abi bir insan hırsızlığını ölen karısıyla örtbas etmeye çalışır mı ya? Akıl fikir ihsanıyla yarabbi yani. Kuyumcu da der ki yüzüğe gelen talep üzerine şaşırdık. İşletmesinin ya da kendisinin isminin açıklanmasını istemeyen kuyumcunun sahibi açıklamalarda bulunmuş. Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok şehrinde işletmeleri olduğunu söylüyor. Ve der ki bu hani yutulan yüzükle alakalı haber çıktıktan sonra birçok insan o yutulan yüzüğü istiyoruz demişler ya. Buyurun. Her gün her şey pahalanıyor yavrum. Uçak biletlerine bir zam daha. Bu uçak biletleri gerçekten söylüyorum. Uçaktan hızlı olmaya başladı yani. Oy oy. Bu nedir bak şimdi. 6 ilde 90 bin elektrik sayacını okuyamıyoruz. Haber şudur. DEDAŞ Genel Müdürü böyle bir açıklamada bulunmuş canım kardeşim. Elektrik sayaçlarını güvenlik ve gösterilen direnç nedeniyle okumakta büyük sıkıntı çektiklerini belirtiyor. 6 ilde özür dilerim 90 bin elektrik sayacını okuyamıyoruz ifadesini kullanmış. Yani okuyamıyoruz dediği şu, o da diyor ki okuyamıyorsak ne yapıyoruz? Biz de okuyabildiklerimizi öpüyoruz yani. Burada dikkat edilmesi gereken husus da şu bak. Sayaç bağlatılan 90 bin yer var demek ki. Sayaçsız olanları yani onları zaten bilmiyorlar yani. Peki niye hala elektrik veriyorsun? Okuyamıyorsan daha doğrusu verme elektriği abi. İşte okuyamadıklarını biz ödüyoruz biliyorsunuz değil mi? Oy oy. Canım kardeşim. İşte böyle sıkıldığımız anlarda biliyorsunuz ki günün konusunu veriyoruz. Bir tık böyle bir kafayı dağıtıyoruz. Şöyle söyleyelim. Şimdi yine böyle bir insan ilişkileriyle alakalı günün konusunu verelim. Bunun değişik versiyonları vardır. Sizdeki versiyonu nedir bilmiyorum. İşte şey derler işte bir hani insanı tanıyacaksan babacığım bir insanı tanımanın en iyi yolu işte borç para vermek derler. Bir insanı tanımanın en iyi yolu işte alkol masası derler. Beraber tatile gitmek derler. Böyle bir sürü örnek vardır. Ben şimdi size sormak istiyorum. Sevgili dinleyenler size göre şimdiye kadar olduğu işte yani hayat tecrübelerinizden yola çıkarak böyle bir uzun uzun olmadan size göre birisini tanımanın en iyi yolu baba nedir? Evet abi. Bunca yıllık deme yani eşimiz, dostumuz, arkadaşımız sayesinde tecrübelerimiz vardır. Dolayısıyla da bu tecrübelerden yola çıkarak soruyorum. Sana göre canım kardeşim birini tanımanın en iyi yolu nedir abi? 0530-071-4355 Arif Güvenç Oltay WhatsApp numarası. Bugün böyle bir konu işliyoruz. Sadece olabiliyorsa WhatsApp'tan gelen mesajları okumaya çalışacağız. Dolayısıyla da abi Instagram'dan, Twitter'dan falan yollamayınız. Birisini sana göre tanımanın en iyi yolu baba şudur dediğin acep ne varsa yaz, yolla.
2: Ustacığım ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
2: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
4: Arif Güven Show'da.

0: Seni Samsun Bafra'dan dinlemekteyiz. Haberin olsun. Selamlar.
1: Abi tam karşındayız ve takibindeyiz.
2: Çok seviyoruz seni Arif Güven. İyi ki varsın. Öptüm.
1: Merhaba Arif abi. Ben Almanya'dan Oberhausen'dan arıyorum.
3: Arif abi, seçimlerde adaylığını koy. Oy vereyim abi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Merhaba. Babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, 5 para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar seviyoruz.
5: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: Aklından çıkmıyorum. Zor olacak biliyorum.

0: hanımlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha...
1: Buradayız burada.
0: Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, hep söylüyoruz. Artık olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle biliyorsunuz ki kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Sorduk dostlarımıza, dedik ki bir işini tanımanın en iyi yolu babacığım nedir? Bununla ilgili bir sürü piyasada da söylenenler var. Ama sizin için ya böyle benim hayat tecrübemden yola çıkarak bunu karar verdim dediğiniz ne var abi? Bir işini tanımanın en iyi yolu nedir? 0530-071-4355 malum Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Senelerce beraber tatil yaptık, borç para alıp verdik. Sorun olmadı ta ki ortak mekan açasıya kadar diyor. Bak, doğru bir tespit olabilir mi? Evet. Ortak iş her zaman zordur derler. Canım kardeşim, bakayım. Hangi partiye oy verdiği bütün GBT'yi gösterir. Çok iyi tanımış olursun. Vallahi doğru mu doğru? Benim için de doğru. Kesinlikle tatil derim. Evet. Birisini tanımanın en iyi yolu tatil. Bak diyor ki, birisini tanımanın en iyi yolu abi o insanla aynı iş yerinde çalışmaktır. Aynı yurt odasını paylaşmaktır. O zaman çok iyi tanıyorsun. Doğru mu doğru? İşte birisini tanımanın en iyi yolu derler ki işte askerlik derler, alkol masası derler, tatil derler. Velhasıl size sorduk biz de. Buyur bak, gelen mesaja bak. Birisini tanımanın en iyi yolu aynı tuvaleti kullanmak demiş ya. Aynı tuvaleti kullanmak. Tatile gitmek çok çok önemli bir parametre olabilir. Her ne kadar... Eyvallah, sonrasını geçelim canım kardeşim. Teşekkür ediyorum. Bunları yayında okumak için ben sizden istiyorum. Dolayısıyla yayında okunabilecek olan böyle cümleler kurarsanız sevinirim. İnsan karşısındakini ancak alkol masasında ya da kumar masasında tanır derler abi. Doğru söylüyorsun. Büyükler öyle söyler. Bak, alkolü biliyordum da kumar masasında tanırsın. O da yeni geldi. Beraber yolculuğa çıktığın zaman tanırsın abi. Eyvallah. Sorunlar yaşadığın zaman tanırsın. Bu da güzel. Buyur. Kelime oyunu yapan arkadaşlarımız da var. Birisini tanımanın en iyi yolu onu tanımaktan geçer abi. Eyvallah. Bak canım kardeşim, ne kadar güzel yollamış İsmail. Kafanı başka yöne çevirmek yeterli abi. Arkanı döndüğün andan itibaren seninle ilgili ne konuşuyorsa anlarsın zaten diyor. Birisini tanımanın en iyi yolu kötü günlerde tanırsın. Hem de yeterince tanırsın abi. Buyur. Birisini tanımanın en iyi yolu onu tanınmayacak hale sokmaktan geçer abi. Ben hep böyle yapıyorum. Tanımak istediğim insanları annemle babamla tanıştırıyorum. Onlar zaten nasıl biri olduğunu hemen anlıyorlar. Eyvallah kurban olduğum. Birisini tanımanın en iyi yolu onu sinirlendirmek ya da sarhoş etmektir. Her ikisinde de kontrol dışı olacağını söyleyeceklerinden dolayı. Evet, doğru söylüyorsun. Yani sınırları zorlayınca. Kişi size ne kadar izin verirse o kadar tanıyabilirsiniz der. Sokrates, eyvallah, doğru söylüyorsun. Beraber askerlik yapmaktır abi. Birisini tanımanın en iyi yolu odur ya. Bu erkekler için söz konusu olabilir de bayanlar için değil tabii. Sevgili dinleyenler, artık mesaj yollamayınız. Çünkü elimizdekiler, gerçekten söylüyorum, bir 3-4 parti yetecek. Sağ olun, var olun. Uzun bir zaman gerektiği, çok uzun soluklu tanırsın diyor. Ya ben eyvallah.

yolculuğa çıkmaktır. Birisini tanımanın en iyi yolu budur abi. Eyvallah canım ciğerim. En iyi ve kolay yolları beraber tatile çıkmaktır. Aynı alkol masası paylaşmaktır, öyle söyleyelim. Bir daha gelmiş. Birisini tanımanın en iyi yolu ona açık vermektir. Bak bakalım o açığı kullanıyor mu kullanmıyor mu diyor. Evet, olabilir, doğru. Kişiden kişiye değişir. O yüzden soruyoruz zaten. Misal ben bir şey söylerim kalabalık bir yerde ve hareketli geçen tartışmada. Eğer kimse... Eyvallah. Sinirlendirmektir diyor. Hala bana tepki vermiyorsa iyidir.

0: birisini tanımanın en iyi yolu onunla görüşmeyi kesmek. Neler yapabileceğine siz bile inanamayacaksınız diyor. Eyvallah canım kardeşim. İsviçre'de bir söz var abi. Bir insanı tanımak için onunla beraber 70 kilo tuz yemek lazımmış. 70 kilo tuz yemeye yıllar harcandığı için insanı tanımak da yıllar alıyormuş. Eyvallah güzel. Bir insanı tanımanın en iyi yolu birlikte alışveriş yapmak ve birlikte tatile çıkmak. Gerçekten de birini tanımanın en iyi yolu bu bence diyor. Derya yollamış. Günün konusu bariz belli canım kardeşim. Birisini, size göre birisini tanımanın en iyi yolu nedir abi?
1: Bari Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
2: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
1: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
3: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.

Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Birisini tanımanın tek yolu dolandırmak ve kazıklamak. O zaman anlarsın. Nevzat'ım yollamış, kurban olduğum. Buyurun. Bak bu da doğru. Abi baş başayken ve kalabalık ortamda hani iki kişi olursun nasıl tavrı vardır? 3-5 kişi olduğundaki tavrına bakarsın. Seni sallıyor mu sallamıyor mu? O zaman diyor birisini tanırsın. O zaman notunu verirsin. Evet doğru. Birisini tanımanın en iyi yolu aynı evde yaşamak kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Evli olan çiftler özellikle biliyorlar. Her dediğini yaparsın. Bir defa denemek için yapmazsın. Tepkisinden nasıl biri olduğunu anlarsın. Evet. Birisini tanımanın en iyi yolu... Bak diyor ki her ortama gireceksin. O zaman tanırsın. Evet her ortama gireceksin. O zaman tanırsın. Dediğimiz gibi artık mesaj yollamayınız. Bak birisini tanımanın en iyi yolu borç para vermektir abi. Eyvallah canım kardeşim, doğru bir tespit. Birlikte çıkara dayanan bir iş yapmaktır. İnsanlar çıkarları söz konusu olunca birbirlerini görmüyorlar bile. O zaman tanırsın. Birisini tanımanın en iyi yolu. Bakalım Numan'ım yollamış. Yalandan açık vermektir abi. Bırakın kendini güvende hissetsin. Ondan sonra her altı yiyebilir. Anlarsın nasıl biri olduğunu. Eyvallah canım kardeşim. Derler ki birisini tanımanın en iyi yolu şu aşamadan geçer. 1- Onunla aynı evde yaşamak. 2- Onunla seyahat etmek. 3- Onunla alkol masasında. Evet ya, bu işte eskiler böyle söylerdi yani. Birlikte alışverişe çıkmak abi. Birisini tanımanın en iyi yolu budur.

0: kişiye göre değişen durumdur abi. Benim için en önemli olanı ise yalnızlık çekilen ve birine ihtiyaç duyulduğu andan itibaren o kişiyi aramaktır. Birisini tanımanın en iyi yolu, buyurun, onunla evlenmektir. Bu durumda tanımak istediğiniz kişi karşı cins olması da eyvallah. Bak diyor ki bu durumda tanımak istediğiniz kişinin karşı cins olması tercih sebebidir. Zamandır abi, zaman. Bu konuda Dostoyevski zamanında söylemiş, insanların birbirini tanıması için en iyi zaman ayrılmalarına en yakın zamandır. Doğru. Çünkü işler hani kötü gittiğinde, ipler gerildiğinde gerçek kişiliğini insanlar ortaya çıkartabiliyor. Birisini tanımanın en iyi yolu mu? Onun için kredi çekmektir. Ödüyorsa dostunuzdur. Ödemiyorsa çoktan ayvayı yemişsinizdir. Bakınız ben diyor. Demek ki birisi için kredi çekmiş canım kardeşim. Bir dünya mesaj var, artık yollamayınız canım kardeşim. Birisini tanımanın en iyi yolu onu serbest bırakmaktır abi. Oğlum bu dönerse senindir muhabbetim ya. Ha? Alkol masasında zil zurna şeklinde sarhoş olduktan sonra konuştuklarıyla birisini tanımanın en iyi yolu budur abi. Eyvallah canım ciğerim. Buyur. Çiçeğim kavun topluyormuş da şimdi bak onunla ilgili böyle bir fotoğraf da yollamış. Kavun toplarken diyor ki birisini tanımanın en iyi yolu mu? Dibini koklamaktır abi. En iyi arkadaşım bir kavun diyor ya. Selam olsun. Birisini tanımanın en iyi yolu en sevdiği 3 şarkıyı, filmi ve kitabı sormaktır. Eyvallah, olabilir. Birisini tanımanın en iyi yolu düşmanı olmaktır bazen. Senin için işte o vakit neler yapabileceğini anlarsın abi. Eyvallah çiçeğim, doğru söylüyorsun. Ailesini tanımaktır diyenler de var. Sevgili dinleyenler, dediğimiz gibi abi hani günün konusunu veriyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Çünkü verir vermez hemen sold out oluyoruz. Yani 3-4 parça daha herhalde yetecek kadar mesajımız var. Dolayısıyla da artık mesajınızı yollamayınız. Elimizdekileri mümkün olduğu kadar biz de kulaklarınıza getirmeye çalışalım. Gir kurban olduğum gir.
1: Arif Güven Showtime.
2: Yerde seken basketbol topu en sevdiğim gülüş.
3: Yaramaz gülüş. Falan var. Bozmayayım seni gülüş. Ses yok yani, ses yok. Aa, bu komik. Var. Sinirlenmiş gülüş.
4: Böyle içine çeke çeke bir gülüş şekil var. O benim en sevdiğim. Nefessiz kalıyor.
5: Ya benim gülüşümde şöyle bir özellik var. Eğer gülerken güzel gözüküyorsam sahte. Böyle silahla vurulacak kadar çirkin gözüküyorsam gerçektir. Örnek. Bu sahte. Gerçek.

0: Ağabey, bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum ağabey.
1: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
2: Vay abim, sen cevapta mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
3: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
4: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
3: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum, her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
4: Ben iptal abi, iptal iptal.
5: Selam Arif Güven, Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı dedim. Nereden buldun bu manyağı dedim.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bir yollar boş abi.
4: Bu Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatikliği bir değişmedi. Adamın dibisin dibi. O kadar, o kadar.
6: Arif Güven Showtime.

0: şöyle bir ses geliyor. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Bak hep şey geliyor ya hani birisi de işte tanımanın en iyi yolu ona borç vermektir diye. Bunun tam tersi gelmiş. Aslında borç vermek değil abi, borç vermemektir. Bakalım hala eskisi gibi misiniz diyor. Evet doğru söylüyorsun, bu da bir imtihan olabilir. Sorusu, birisini tanımanın en iyi yolu sizce nedir? Onunla kavga etmektir abi. Kavgadan sonra nasıl bir karakter olduğunu zaten ortaya koyar. Eyvallah. İnsanlar da kendini tanıyamıyorken bir başkasını gerçekten tanıması mümkünmüş gibi gelmiyor bana. Tamam olabilir, Rıfat'ım yollamış. Bir insanı tanımanın en iyi yolu benim için budur abi. Anne babasına olan tavırlarıdır, davranışlarıdır. Tatile gitmeyi bırakın. Tatil için aklınızdan geçen alternatifleri... Anladım, evet. Sözlerine değil, hareketlerine dikkat etmektir. Birisinin tanıdığının en iyi yolu bu. Eyvallah çiçeğim. Buyur. Canım ciğerim yollamış. Bir insanı tanımanın en iyi yolu. İbanını atacaksın. Aa. Eğer para yatırırsa iyi. Yatırmazsa kötü. Yanında ağlamak belki de. Bir insanı tanımanın bana kalırsa en iyi yolu bu. Yanında ağlamak. İşte o zaman nasıl tepki verecek? İlginç. Bir insanı tanımanın en iyi yolu kavga etmenin ileri versiyonu bence abi diyor. Küsmek, küslük sırasında hal, tavır, tutumlar. İşte onlar yalan söylemez. Evet olabilir, doğru söylüyorsunuz. Alkol masası çok fazla geliyor. Eskiler böyle söylediği için herhalde herkesin aklına kalan bu. Dolayısıyla... Bir insanı tanımanın en iyi yolu ondan kazık yemektir. Sevgilin olur, dostun olur, ev arkadaşın olur. Belki de hiçbir zaman görmezsin onun gerçek yüzünü. Hep bir şeyler eksik kalır, hep bir şeyler saklıdır. Bir insanı tanımanın en iyi yolu aynı evde yaşamaktır kesinlikle diyor. Her şey dört sınıfta okul... Evet ya yani okul ve işte o da arkadaşı durumu var, ondan bahsetmişler. Tartışmaktır bir insanın tanımanın en iyi yolu. Çıkarlarına ters düşen bir durumda ne kadar iğrençleşebileceğini görmektir. Ya da tam tersidir. İşte o zaman anlarsın bir insanın iyi ya da kötü olduğunu. Eyvallah. Bir insanı tanımanın en iyi yolu laflarına değil abi, icraatlarına bakarım ben. Tamam kardeşim benim, ne güzel. Bir insanı tanımanın en iyi yolu 24 saat beraber geçirmektir. Çünkü hiç kimse 24 saat boyunca rol yapamaz. Adamın tuvalette uyurken, yürürken, yemek yerken ve bunun gibi pek çok haline şahit olursun, anlarsın diyor. Eyvallah. Bu da enteresan. Bak, bir insanı tanımanın en iyi yolu birlikte taksiye binin diyor. Çok temiz sonuçlar çıkartabilirsiniz. Allah Allah, birlikte taksiye binmek ne ya? Sinirlendirmektir. Sinirlenince içindekilerini pat diye söyler insanlar. Aa, evet olabilir. Bir insanı tanımanın en iyi yolu. Sinirlenmesini sağlayın diyenlerin sayısı da bir ayrı fazla. Diyor ki bak, insan kızgınken kendini kontrol edemez. Neyse odur. Yavrum artık mesaj yollamayınız. Bir dünya mesajımız var. Bir insanı tanımanın en iyi yolu sizce nedir diye sormuştuk. Canını yakmaktır. Bir anne tabiriyle ayağına basmaktır. Eyvallah yavrum. Neye güldüğünden ve gülmenin biçiminden başka akıl almak üzere bir kişinin... Anlamadım yavrum yani. Teşekkürler. Ya bazen öyle mesajlar geliyor ki. Diyorum kurban olduğumu herhalde en son hani Cinali tatilde yoktu yani... Sevgili dinleyenler, dur bakayım. Bir insanı tanımanın en iyi yolu araya mesafe koyup uzaktan izlemektir abi. Bu mesafeden dolayı arkadaşından arkandan konuşuyor mu konuşmuyor mu? Evet bundan bahsediyor. Vermemiz gereken sevgili dinleyenler bir aramız var. Aradan sonra son parti daha bakacağım. Dediğimiz gibi daha bir dünya mesajımız var. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Bir balıksanız ve hayat size ağaca tırmanmanızı emrediyorsa oksijene sövmeyi bırakın. Yeryüzünü suya boğmaya bakın.
2: Ben karıncayı bile incitmem cümlesindeki bile kelimesi karıncayı incitir.
3: Bu semtin yolları bayırdır, sana benden başka yazanı hayırdır. Yani bu sözü söyledikten sonra insanın çiğ köfteyi yoğurup yoğurup böyle tavana falan atası geliyor.
4: Ciddiysen sonuna kadar varım, dalgaysan manyak sörf yaparım.

Para işin içine girince zaten insanı tanırsın abi. Eyvallah. Bak birisini tanımanın en iyi yolu. Karı kız muhabbetinden anlarsın abi nasıl bir adam olduğunu diyor. Doğru söylüyor. Seyahat etmektir bu çok fazla geliyor. Aynı evde yaşamak. Evet bu da geldi. Ona çok saf ve iyi davranmaktır. Çok az kişi bu durumdan istifade etmeden durabiliyor. İnsanların çok büyük çoğunluğu seni salak yerde koymaya ve kullanmaya başlıyor. İşte o vakit anlarsın. Yani her şeyin farkında olmak ama değil misin gibi yapmak mı? Evet aynen öyle. İlk görüşmedeki imaja kapılmamak. Sonraki görüşmelerde yeri geldikçe gözlem yapmak demiş ya. Uzun uzun yazmış da yavrum. Bir insanı tanımanın en iyi yolu acılarını ve hüzünlerini bilmektir abi. Eyvallah canım kardeşim. Stres ve baskı altında nasıl hareketler yaptığını görmektir abi. Çünkü insanlar böyle zamanlarda saçmalayabiliyor. Evet. Partner edinince ne hale geldiğini görmektir. Bir insanı tanımanın en iyi yolu. Bak kavga etmektir gelmiş ya. Üften püften bir sebeple diyor ki bir kavga edin. İşte o vakit karşıdaki insanın nasıl olduğunu göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Eyvallah. Tövbe yarabbim. Bazıları da kateş ediyorum okuyamıyorum. Argo yolluyorsunuz. En kötü, en zor, en karanlık anında zaten yanında mı değil mi anlarsın. Bir insanı tanımanın en iyi yolu budur abi. Eyvallah yavrum. Beraber geziye falan gitmektir ama okul gezilerinden falan bahsetmiyorum. Bizzat gezilecek kişi tarafından planlanmış gezilere gidin. Onun zaten sonra zaten gördüğünüz kim olduğu ne yaptığını belli edecek. Eyvallah teşekkürler. Kavga etmektir yine gelmiş abi. Bak diyor ki Çinlilerin yaptığı gibi bir insanı tanımanın en iyi yolu onu sarhoş etmektir abi. Eyvallah. Birinin gerçek yüzünü görmek istiyorsan kendisine hiçbir iyiliği dokunmayan birisine nasıl davrandığına bakmak lazım. Olabilir. Borç para vermek en iyi yöntemdir birisini tanımak için diyor. Evet doğru. Birisini tanımanın en iyi yolu abi onunla evlenmektir. Evliyiz. Eyvallah kurban olduğum. Bak diyor ki bak hemen arkasından başka bir mesaj diyor ki. Birini tanımanın en iyi yolu abi boşanırken anlarsın diyor. İnsanlar işte o vakit gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Eteğindeki bütün taşları ya normal yolda söylüyorlar ya da çirkefleşerek söylüyorlar. Doğru söylüyorsun.

0: birisini tanımanın en iyi yolu. Canını yak, bak bakalım diyor. Nasıl tanıyorsun? Anında. Eyvallah. Bir insanı tanımanın en iyi yolu. Abi ona sırrını ver. Ondan sonra o sırrı saklayıp saklamadığına bak. Bu da bir alternatif olabilir. Bak, kendinden daha aşağıda gördüğü insanlara nasıl davrandığına bakmak bir insanı tanımanın en iyi yolu olabilir abi. Eyvallah canım ciğerim. Zorda kaldığınızda takındığı duruma bakın. Bir insanı tanımanın en iyi yolu budur. Tamam, güzel. Parayla olan münasebetine bir bakmak lazım. Bir insanı tanımanın en iyi yolu bu. Sır vermek. Ailesi ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini uzaktan seyretmek. Bak ne kadar güzel. Hayvanlarla olan ilişkisini izlemek benim için yetiyor abi. Eyvallah canım kardeşim. Sevgili dinleyenler. Valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Bak kurban olurum. Ömer'im yollamış. Bir insanı tanımanın en iyi yolu. 1- Atatürk sevgisi var mı? 2- Vatan sevgisi var mı? 3- Bayrak sevgisi var mı? Vay be. Güzel. Kurban olduklarım. Malumunuz artık birazdan böyle bir F5 yapmamız gerekiyor. Yazıyor yazıyor haberlerine bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla olabiliyorsa şimdilik sakın bir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Eve geldiğinde geldi mi sorusunu soran insanlar el telefonundan hep...

0: Sevdiği misin sorusun, soran insanı evlendireceksin.
1: Ödevini neden yapmadın diye soran hoca, yani yapmadım işte bunun nedeni mi olur?
2: E hadi abi hazırlanmamışsın, daha hani kopmaya gidecektik bugün ya? Yani şimdi bir şey var mı yok mu diye sorulduğunda yok derler ya, hiç mi yok diye sorarsın. Hani o yokla hiç mi yok arasındaki varlık seviyesi nedir?
3: Aşk geçmişi affeder mi? Tuvaletinizin dili olsa ne derdi?
4: Sat gecenin bir körü olmuş, kız bana WhatsApp'tan mesaj atmış, yazdı da şu. Uyudun mu? Abi çevire mi çiyeyim? Yerinde yani bir saattir çevirim içeyim ama uyudun mu diye mesaj atıyorsun. Bu mantıklı mı? Sence uyumuş olabilir miyim yani?

0: Selam Arif Baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizim. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
1: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım? Hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı, Arif'ten Güven'i de Ali Güven diye bir şarkıcı vardı abi. Biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
2: Abi vallahi seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunun farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
3: İlk dinlediğimde vay be ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. İstanbul Gebze'de sanayide dinlemiştim. O günden beri her programını dikkatle ve itinayla dinliyorum.
5: Selam Arif, seni ilk dinlerken trafik polisi çevirdi, deli misin, ne gülüyorsun kendi kendine dedi. Bu da ilk bir hatıra.
6: Arif Güven,
4: Arif abi, seni ilk dinlediğimde 2015'in ortalarıydı. Eskaza denk geldi. Hemen radyoya kaydettim. O gün bugündür her programını dinliyoruz abi. Saygılar.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Şöyle bir F5 yapacağız. Canım ciğerim, memlekette ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Bu arada bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Abi günün konusunu veriyoruz. Günün konusunu verir vermez İkinci anonsta hemen sold out oluyoruz. Fazla fazla mesajımız geliyor. Şimdi ne oluyor ne bitiyor bakayım bakayım bakayım. Buyurun. Bir haber vardı ya. Bu şu. Garip teknoloji, mezar taşına kara kod yerleştirildi diye böyle bir haber var. Nedir hikaye? Şimdi ya abi mezar taşı üretiyorsun ve firmanın ismi Huzur mu? Huzur Mezar Taşı isimli firma mezar taşlarına kara kod sistemi uygulayarak vefat eden kişinin fotoğraf, özgeçmişi ve video görüntülerinin ulaşılmasını sağlıyormuş. Allah Allah. Huzur Mezar isimli firma. Bu ne ya? Mezar taşlarına kara kod sistemi uygulayarak vefat eden kişinin fotoğraf, özgeçmiş ve video görüntülerinin uygulanmasını sağlıyor. Firmanın ürettiği mezar taşları Almanya, Fransa ve Hollanda'da başka olmak üzere 10 ülkeye ihraç ediliyor. Kurucusu Aydın Bilen 10 yıldır faaliyet gösteren bir firma olduklarını, artık ihracat yapmaya başladıklarını ifade ediyor. Baba istemem öyle bir şey ya. Hakikaten enteresan değil mi ya? Huzur Mezar isimli firma. Allah Allah diyorsun ya. Bir insan zaten abi mezar işleriyle uğraştığı şirkete Huzur adını veriyorsa çok da normal şeyler beklememek lazım gibi geliyor bana. Tabii canım. Sloganları varmış bu firmanın. Huzura kavuşun falan hani. Yavrum ben öldükten sonra hakikaten söylüyorum. Benim özgeçmişim kime ne faydası olacak, ne yararı olacak yani. He? Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Ya beni bilen zaten biliyordur. Beni tanımayan adamın da benim mezarımın başına ne işi var ya oğlum, gel başına ya. Tabii canım ya. Ha ileride torunlarım falan hani okur diye düşünen varsa da şunu sormak lazım. Yani babacığım ne yaptın da hani ne yaptın, atomu mu parçaladın? Ne yaptın ya hani, neyin kibri bu? Ölmüş gitmişsin yani. Bir de bundan 50 yıl sonra abi hani çip teknolojisi mezar taşlarına bile geldiğinde karakürt falan yalan olacak yani. Geçelim. Tabii bak karakod yalan olacak. Sonra şöyle bir şey olacak. Torunlarımız, dedelerimizin mezar taşlarını bile okuyamıyoruz diyecekler. Hemen oradan da böyle bir giydirme yapalım. Bu nedir bakalım? Cezaevinden doğum için çıktı. Eşiyle birlikte bunu yaptı. Bakalım neymiş hikaye? Antalya'da uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu cezaevinden doğum izni için çıkan Gül Kavas eşi Serdar Kavas ile birlikte yine aynı suçta yakalanıp tutuklandı yavrum. Huylu huyundan vazgeçmiyor işte ya. Doğum için çıkmış. Yine aynı işle uğraşırken yakalanmışlar. Polisler inanamadı. Eve girip 2000 lira cep telefonu ve onu çaldı. Onu dediği ne bakalım? Samsun'da girdiği evden 2000 lira ile bir cep telefonu ve parmak izi bırakmamak için de yavrum sinekliği de çalmış götürmüş ya. 23 yaşındaki Hakan K. tutuklandı. Olay ilk adım ilçesi Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hakan K. gece açık mutfak penceresinden girdiği evde ailenin uyuduğu sırada 2000 lira para ve bir cep telefonu çaldı. Evde parmak izi bırakmak istemeyen şüpheli ayrılırken girdiği mutfak penceresindeki sinekliği de çalıp götürdü. Ne oldu? Yavrum 10 güvenlik kamerası incelendiğinde şüphelinin Hakan K. olduğu zaten ortaya çıkmış. Buyurun. 100 kez hırsızlığa karışan çocuk 2 günde 3 marketi soydu. 100 kez. Bolu'da hakkında 100 kez hırsızlıktan işlem yapılan 15 yaşındaki S.C. 2 günde 3 markette hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Oğlum her yani yaptığı hırsızlıkta yakalanmış demek ki bu. Akkaş Mahallesi'nde 3 markete 2 günde meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayında velhasıl ekipler inceleme yapıyorlar. Bak 15 yaşındaki S.C. olduğu tespit ediliyor. 15 yaşında 100 kere zaten hırsızlık yapmış. Gözaltına alınan S.C. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.C.'nin son 5 yıl içerisinde... Lan son 5 yıl dediğin zaten adam 15 yaşında ya. Ya adam emeklemeyi bırakmış, taytaya geçmiş, hırsızlık yapmaya başlamış. S.C.'nin son 5 yıl içerisinde 100 kez hırsızlık olayına karıştığı ve hakkında işlem yapıldığı da öğrenildi. Dediğimiz gibi hırsızlık artık Türkiye'de bir kariyer mesleği oldu yani. Ki kişi böyle büyük hırsızlık yapıyorsa saygı duyuyoruz yani. Helal olsun falan diyoruz böyle. Var mı başka diye bir bakıyorum abicim. Bir F5 yapsana.

0: Valla var da böyle içimizi daraltan haberler. Dolayısıyla da geçelim yavrum bunları. Kurban olduklarım. Artık olabiliyorsa ki birazdan böyle bir final. Birazdan biliyorsunuz bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini

Sevgili dinleyenler, malumunuz hani bugün de yüzdük tabii ki kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik mi geldik. Öncelikle biliyorsunuz ki programın başında söylenenler gibi finalde söylenmesi gerekenler de 3 aşağı 5 yukarı belli. Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün herkese gerçekten söylüyorum. Canı gönülden çok çok teşekkürler. Amacımız belli. Geliyoruz. Diyoruz ki bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırtalım. Bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız. İstemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar biliyorsunuz ki affola. Final. Vay be baba, helal olsun dediğimiz. İçimizi ısıtan, yüreğimizi ısıtan böyle bir haberle olsun istiyoruz. Helal olsun haberiyle. Helal olsun haberi de biliyorsunuz ki her zaman canım ciğerim Nevzat'ım yolluyor. Belçika'dan geliyor abi. Bugün yine bir haber yollamış. Bakalım nedir hikaye? Linke tıklayalım. Sultan Gazi'de yavru kediyi canım kardeşim kalp masajıyla hayata döndürdü haberi var. Nedir hikaye? Sultan Gazi'de seyir halindeki otomobil esnafın baktığı yavru kediye çarptı, sürücü durmayarak kaçtı. Yavru kediyi alan çocuklar esnafın yanına götürdüler. Önce şoka giren esnaf daha sonra kalp masajı yaparak yavru kediyi hayata döndürdü. Ne iş ya, ne güzel ya. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken anne kedi de olanı biteni sonuna kadar izlemiş ya. Ay kurban olurum be. Geçen pazartesi günü akşam saatlerinde 50. yıl mahallesinde hikaye yaşanıyor. Cadde üzerindeki esnaf olan Furkan Demir 24 yaşında baktığı anne kedinin yavrusu caddeden uzaklaşarak ara sokaklara giriyor. Bu sırada seyir halindeki o araba yavru kediye çarpıyor. Otomobil sürücüsü yola devam ederken o anlara tanık olan çocuklar kediyi alarak Furkan Demir'in yanına getiriyorlar. Çocuklara da helal olsun ya. Kediyi yerden alarak Furkan'a getiren, Demir'e getiren... Zihinsel engelli olduğu öğrenilen çocuğun ağladığı görüldü. Yavrum benim, kurban olurum ya. Elindeki yavru kediyi tezgahın üzerine bırakan çocuklar yaşananları Demir'e anlattı. O da kalp masajı yapmış. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli.

vay be. Canım kardeşim, hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Biliyorsunuz onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde biz de burada sizlere hoş geldiniz diyoruz. Kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, aklımız kestiğince, dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince memlekette olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Günün konusuyla ilgili sizden gelen mesajları okuyoruz. Ama artık biz gidiyoruz abi. Bak ne güzel. Yolcu eden mesajlar da geldi. Tekrar görüşmek üzere. Eyvallah, kurban olduğum. Gidelim mi? Gidelim. Gençlik, memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız yeniden buluşmak umuduyla. Şimdilik hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

gibiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

stresini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Café, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de size hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki iki saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinliyorum.

yayınımızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağla Şikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem. Geçen sefer sadece kuru yemiş yediği için sanki kurbağa bacağı yemişim gibi tepki aldım demişti. Son tabağında da avokadolar, bademler, pek bir sağlıklı seçimler havalarda uçuşuyor. Vallahi o tabakla benim ancak dişimin kovuğu dolar ama Çağla'nın bu fit azmine de şapka çıkarmak lazım değil mi? Gelin biz şimdi bedeni değil ruhumuzu doyuran kalorisiz bir müzik ziyafetine geçelim. Gönül frekansında keyfimiz bol olsun. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın. Kim

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz kış güneş kremimizi sürmeden kapıdan adım atmıyoruz. İçeriden taze protein ve antioksidanlı hücrelerimizi beslerken dışarıdan hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildimizi suya doyuracağız. Tabii en önemlisi deliksiz bir uyku ve kan dolaşımını canlandıracak egzersizleri de ihmal etmiyoruz. Biz kendimize iyi baktıkça aynadaki o gülümseme hiç eksilmeyecek. Şimdi yine harika bir şarkı geliyor bizden size ve gönül frekansında ben Şükran gününüzü keyiflendirmeye devam ediyorum efendim. Hadi bakalım. Mahalle.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Dilerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni tekkileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran en iyi

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz. Uzun

Şükran sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor. Radyonuz açık olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansında kulak

Efendim 1997 yılında Yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zamanki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'de yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

çabuk geçiyor değil mi? Yine göz açıp kapayıncaya kadar 2 saatin sonuna geldik bile. Efendim Radyo Merhaba'da bendeniz Şükran'la olan yayınımızın bugün de sonuna geldik. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barmbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barmbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert,

0: Restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim

0: iletişim 0172 211 66 15.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jüson 6, Barnbek.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

0: sarhoşum.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbeck.
6: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz.

0: Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, 116, Barnbeck. Kuzey Alman

ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fideme benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim.

sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

0: Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße.

0: bir numara ve Heisenberg'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç